0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biten mi?
1: Boşana da satır bana.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsünse tamim da.
0: Karanlık biller topla gel, bir sohbet bir kerambet.
1: Ne paletesini, smalavı dinlenme.
0: Sarılma bak boşlar gel, dostlarımdan da.